0: İstanbul.
1: Basel ve çevresinin Türkçe yayını İstanbul.
0: Müzik, söyleşi ve güncel konulardan oluşan kahkaha dolu sohbetlerle her perşembe akşamı 8 ile 9 arası Radyo X'te. İstanbul.

0: Radio X. Es ist 8 Uhr.
1: Televizyon izlemekten sıkıldın mı? O zaman bizi dinle.
2: Dinle. İstanbul'u duyacaksın.
1: Perşembe akşamlarının vazgeçilmez keyfi İstanbul.
3: Cazdan rock müziğe, pop'tan

0: İstanbul başlıyor. Herkese iyi akşamlar. Sezonun ilk yayınında İstanbul programında yine birlikteyiz. Bugün stüdyoda 3 kişiyiz. 1 kişiyi de bekliyoruz. İyi Herkese olduk. Merhaba.
1: Merhabalar efendim.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız bu sıcak Ağustos gününde?
1: Sıcak Ağustos gününde iyiyiz çok şükür. Yani havaların serinlediğini duyunca içimiz de serinledi.
0: Ölmedik.
1: Yıkılmadık, yine ayaktayız.
0: Yine yırttık bu yaz. Ama bu yaz feciydi. Az evet. Önce de konuşuyorduk yayından önce.
1: Evet.
0: Yani bazel olalı böyle bir sıcak görmedi. Ve bu kadar üst üste yağmursuz gün görmedi. Her gün bir yağmur yağmış
1: galiba. Uf. 44 gündür yağmur yağmamış ve 50 günden fazla sıcak süreli durmaksızın sıcaklara maruz kalmışız.
0: Kim bilir kaç kişi öldü sıcaktan.
1: Yani Avrupa genelinde rakam veriyorlar. Ülke rakam vermiyorlar ama ya 2000'leri aştı tabii ki ölen sayısı.
0: Yani hastanelerde klima yok. Okullarda klima yok.
2: Yok oğlu yok.
1: İş yerlerinin çoğunda klima yok.
0: Eskiden evet. Buna ihtiyaç yok diyorduk ama artık yani bayağı belli yani ihtiyaç oldu.
1: Aynen öyle ve yani gidişatta diyorlar ki bundan kelli yazlar böyle hazırlanın.
0: Yayını açar açmaz sıcaklardan dem vurduk ama yani gerçekten dem vurmak gerekiyordu bence. Çünkü gerçekten yazın en büyük gündemiydi benim için.
1: Hepimiz için bence. Hepimiz yani. İçin. Kesinlikle sorgusuz evet. Sualsiz yani. Bazel bildiğin bozkır ya şu anda.
0: Evet.
2: Aynen, çok
1: Anadolu'ya önemli. Gitmiş gibiyim yani.
0: Ben de ilk geldiğimde İsviçre'ye şey geliyordu. Her yer yemyeşil. Evet.

0: ortasında diyordum yazın bu kadar nasıl yeşil olabilir?
1: Evet.
0: Sürekli yağmur yağıyordu yani en sıcak günde bile akşam üzeri böyle bir 5 dakika 10 dakika yağmur atıyordu. Şimdi her yeri sarı görünce yani bir şaşırdım bir garipsedim yani.
1: Evet. Yani biz hafta sonu Ticino tarafındaydık ve ben şoka girdim çünkü her yer yeşil orada.
2: Hı hı. Aa.
1: Evet ama doğal olarak iklim de değişiyor ya aslında.
2: Aha, evet.
1: Yani ben daha orayı bozkır ve
2: hani
1: daha
2: güneyde,
1: sarı, evet, sarı bekliyordum fakat yani yağmur yağmıyor belki ama gene de böyle bir nem var zannedersem o nem yeşil tutuyor orayı.
2: Dağlar mı acaba hani biraz daha dağlık bölge?
1: Dağlık ama şey yani nemi de tutuyor böyle karşıya baktığın zaman böyle bir nem hissediyorsun yani o sisi hissediyorsun belki o sis tutuyor bilmiyorum.
0: Birkaç seneye Kayseri yemişir olur mu diyorsun yazın?
1: Kayseri yeşildi zaten Haziran'da gittiğimde. 15 senedir yağmayan yağmur yağmıştı.
0: Evet, evet.
2: Yani evet, İstanbul'da genelde Basel'dan daha soğuktu yani, daha serindi.
0: Evet, evet.
2: Baktığında İstanbul 29, Basel 36 falan.
0: Ya sadece Basel de değil, böyle düşünüyorum şey, bu Varşova mesela işte bizim bir ayağımız Varşova'da olduğu için, Varşova'da o en sıcak olduğu zamanlarda, Avrupa'nın kasıp kavrulduğu zamanlarda Varşova üst üste 5 gün 39-38 derece. Hiç hayatında Varşova 2 gün üst üste 39 görmemiştir. Evet. Ve yani insanlar şaşırdılar yani. Hiç beklemedikleri bir şey. Çünkü akşamları orada işte 15-16 dereceye düşer. Gündüzde 25-30 arası olur. Ama 39 derece üst üste insanlar perişan oldular. Ve yani düşünüyorum Varşova çok kuzeyde.
1: Evet.
0: Basel zaten ona keza hiç bu kadar görmemiştik. Biz Türkiye'de, ben de Türkiye'deydim o sıralarda. Keyfimiz yerindeydi. Öyle çok çok sıcaklar bize vurmamıştı. Neyse şarkıyla da başlayalım. İlk şarkımız benim için yazın şarkısı. Çok eski bir şarkı ama bu yaz nedense çok fazla dinledim bunu. Pake'den dinliyoruz. Derdini Bul. Ardından ise Mabel Batiz'den geliyor. Halleylim ve Pake.

0: Saatlerimiz 20.13 ve Mabel Matiz'den dinledik ve programımız devam ediyor. Ve aramıza gelenler
1: selamlar.
0: Var.
1: Evet, biraz geç kalmış olabilirim.
0: Hoş geldin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasıl geçti yazın?
1: Harika geçti, eziyetle geçti ama yine de bundan keyif aldığım için güzel geçti diyebiliriz.
0: Biz de tam onu konuşuyorduk. Güzel bir yaz aslında, fena değildi. Şimdi evet. Düşünüyorum da sıcaktı bıcaktı ama keyifler yerindeydi.
1: Gayet bombaydı aslında, evet.
2: Ben vampir gibiydim valla, benim için hiç bomba değildi. Evin içinde perdeleri indirip bütün gün bilgisayar başında vampir gibi yaşadığım için.
0: Akşamları çıksaydın dışarıya. Akşamları da sıcak.
2: Sivrisinek.
3: Ay çok fena gerçekten. Yani arılar, gündüzleri böyle arılar, geceleri sivrisinekler.
0: Arı yine iyi de sivrisinek çok feci ya bence.
2: Arı yine iyi diyen adamın ağzından ben arı soktu ya.
0: Boğazıma arı soktu ya Duygu'nun düğününde. Duygu'ya da selamlar.
2: Evet, o bizi dinliyor şu anda.
0: Böyle ekmeği aldım, attım ağzıma. Ondan sonra böyle bir acı hissettim boğazımda. Ekmeğin kıtırı dedim, boğazımı kesti herhalde dedim. Aynen. Kanıyor mu falan diye düşünüyorum. Böyle gidiyorum aynaya, açıyorum ağzımı, bir şey göremiyorum. Böyle ama çok canım yanıyor. Böyle kabarmaya falan başladım. Bu ne ya dedim. Şöyle elimi attım, bir çıkardım arı.
1: Yutmuşsun arıyı bir de.
0: Evet, arının yarısını yutmuştum.
1: Of.
0: Ama alerjin falan ilk yokmuş yani.
2: Ay ilk yok, yoksa var ya orada gidivermiştin, Allah korumuş yani.
0: Çok şişmedim yani, neyse.
1: Geçmiş olsun.
2: Neyse ki.
0: Teşekkürler,
2: evet.
0: Teşekkürler. Yıllar evvel. Tey tey tey.
2: Hey hey, yıllar ne çabuk geçiyor.
0: Rende yüzdünüz mü?
2: Bir kere yüzdüm ben.
0: Bir kere mi?
3: Sadece bir kere mi gerçekten? Kere
1: yüzdüm,
3: gerçekten.
1: Ben de bir kere yüzdüm.
0: Bir kere mi?
1: Sezon kapanmadan önce gitmiştik galiba, evet.
0: Sezon açılmadan, her şey bizim sezon.
1: Evet, bizim sezon kapanmadan önce.
0: Hı-hı. Bazel'de bu sıcaklarla baş etmenin tek yolu rende yüzmek.
1: Doğru aslında.
2: Hiç baş edilmedi valla. Rende sıcaktı. Ay, 26 dereceydi.
0: İnan bana ya, ben hemen hemen her gün yüzdüm.
2: Evet evet.
0: Ve yani dışarısı o kadar sıcak, içeriye giriyorsun bir böyle bir ferahlık, tam sıcak
2: metrobüs
0: su
2: gibiydi
0: ama
2: ya.
0: Ferahlık hissediyorsun.
2: Her yani 5 kişiyi elledim orada yüzerken böyle. Ay ay, dokunmadan
0: yüzeceğim. Senin elliyesin varmış Gülden. Niye ben kimseyi ellemedim bugüne kadar?
2: Vallahi benim gittiğimde hep metrobüs gibiydi, dedim ben tamam.
0: O yani Bazel yüzme gününde bile yüzdüm, bir kişiye beline dokunmadım ya.
2: Bravo, ama sen demek ki profesyonelsin artık, deneyimle bu tabii ki. Ben de gittim Ticino'larda yüzdüm, ne yapayım?
0: Ben Leon Deniz'de yüzdürdüm.
2: Aa,
0: Tingeli'den
2: bu
0: soktum.
2: Sene.
0: Evet.
2: Nasıl?
0: Kolluklarla.
2: Şaka.
0: İlk başta bir korktum. Ama 2-3 deneme yaptık böyle Wettstein oralarda falan. En sonunda cesaret ettim, Tingley'e kadar yürüttüm onu.
2: Evet.
1: Kaç yaşındaydı?
0: 5.
2: Bravo.
0: Ondan sonra girdik
2: gerçek
0: beraber.
2: Gerçek Bazel'le işte, buyurun.
0: Ama korkmadı hiç. Yani böyle çok keyif yerindeydi, oynadık falan, böyle birbirimizi batırmaca falan oynadık. Ondan sonra şeye kadar Wettstein'i de geçtik. Wettstein'le Mittler arası üşüdü çıktı. Ah dedim, Gülden de olsa o da üşür çıkardı.
2: İkimiz zaten, bize lütfen gerekli ısıyı temin edin.
0: Güzeldi, güzeldi.
2: Gerçek artık bir Bazelli.
0: O da Bazelli oldu.
2: Tamam. Onun da nişanesini takabiliriz artık. Evet. Güzel.
0: Yüzme gününde yüzdünüz mü?
3: Yok, o zaman yüzmedim. Ama hani biz de çocuğumuzla çok sık yüzdük. Hani genelde babasıyla yani. Hı-hı. Direkt bizim evin orada, hani biz kasernenin o civarlarda oturuyoruz. Hani nehirde yani, sadece belli bir 1000 metrekareli gibi bir bölgede. Hani tabii çok da sürüklenmeden onu kontrol ederek işte orada yüzdü. Ve San Johan Naturbad'daydık. Orası da tabii çocuklar için ideal. Başka da bir yere gitmedik yani. Hani,
0: anladım.
3: İsviçre içerisinde. Evet, sadece Basel'daydık
0: şey,
3: yani.
0: Yüzme gününde yüzdünüz mü diye sormamın sebebi, nişanesini takalım dedi ya. Çünkü o gün yüzdüğünde çıkında sana madalya takıyor.
3: Evet. Aa, iyiymiş o zaman, seneye artık.
2: Seneye kaçırmayın, evet. Kesinlikle.
3: Wow. Evet. Official Basel'lı diye.
0: Şarkıyla devam edelim. Saatlerimiz 20.17. Nova Norda'yla başlıyoruz ikiliye. Beni biraz, ardından ise Raşit'ten dinleyeceğiz. Çok eski şarkılardan çarpışan o tollar.

0: Raşit'ten dinledik. Çarpışan Otolar ve İstanbul devam ediyor. Tabii ki arada da sıcaklardan konuştuk.
1: Evet, ilk yarım saati de bitirdik.
0: Evet, sezonun ilk yarım saati.
1: Yarım saatini bitirmişiz gerçekten.
0: Bu sezon 5 kişiyiz artık.
1: Evet, officially announced.
0: Officially announced. Gerçekten. Hoş geldiniz arkadaşlar ekibe.
2: Hoş bulduk.
3: Biz herhalde 5 kere falan hoş geldik ya.
0: Yok ama artık sezon da başlıyor ya. Bence
1: sezonda,
0: tamam ya.
1: Aynen
0: tamam.
1: Öyle.
2: Artık Ağustos. Tamam.
0: Ağustos ayı bundan sonra iflah olmayız.
1: Evet.
0: Hazirana kadar. Dün şey planı yaparken, İstanbul planı. Kaçında çıkarız biz ya tatile? Acaba şimdi... Mayıs'ta mı çıksak diye düşünmeye başladım.
2: Daha başlamadan, başlangıç gelmeden.
1: Önce bir Christmas tatili var. Önce bir onu hesaplayalım ondan sonra.
0: Hayır, aklıma gelen şey, şimdi Mayıs'ta sıcak olursa Haziran'da stüdyo çekilmez falan diye düşündüm. Yine sıcaklar. Şarkıyla devam ediyoruz. Söyleyecek bir şeyiniz var mı arkadaşlar?
1: Şu an için yok.
0: Tamam, daha sonra da bir iki tane anons yapacağım. Derya Yıldırım ve Grup Şimşek'ten dinliyoruz. Bal. Daha sonrası Baba Zula ve Brennan McCrimmon'dan J. Jom.

0: Saatlerimiz 20.35. Aradayken biz kendi politikamızı
1: aynen
0: konuşturduk. Pardon, politika konularına konularına girdik.
2: Durmuyoruz.
1: Türkiye'de de siyaset, İsviçre'de de siyaset. Öf be, ne politik.
0: Hayatımda ilk kez Türk siyasetinden yoruldum.
1: Ben hiç bakmıyorum. Hele Instagram'ı telefonumdan sildim ya. Sana yemin ediyorum, zaten Twitter'ı sileli neredeyse 5 yıl olacak. Instagram'ı da telefonumdan sildim. Tereyağı gibiyim. Hiçbir şey bilmiyorum.
2: Çok iyi yapıyorsun. 2 haftada bir bütün kartlar yeniden dağıtılıyor. Yani 2 hafta kaçırdığın zaman artık takip edemiyorsun. Ne
0: 2 hafta bile iyiyim Serya. Ben sabahtan akşama sanki farklı bir gündem varmış gibi geliyor bana.
1: Hiç umurumda değil gerçekten. Artık o kadar yoruldum ki yani. Hayatım benim çok kıymetli. Türkiye siyasetinin 5 dakikada değişir bütün işlerine kendimi verdim.
0: Fakat bir şey demek istiyorum. Şimdi Türkiye'ye giderken Niyazi ile beraber gittik arabada. Buradayken ben her sabah arabaya bindiğim zaman ofise giderken YouTube'dan işte bir şeyler açıyorum. Gündemle ilgili işte haberleri vesaire takip ediyorum. İşte takip ettiğim şeyler var, haberciler var, YouTuber'lar var. Ondan sonra öğleden sonra da bir akşam postasını dinliyorum eve gelirken. Sürekli Türkiye gündemi, Türkiye siyaseti, Türkiye gündemi, Türkiye siyaseti ve şeyde merak da ediyorum yani böyle işte arkası yarın gibi acaba yarın ne olacak, yarın şu olacak.
3: Bağımlılık yaratıyor.
0: İşte yarın grup toplantısı var, acaba kim yapabilecek grup toplantısı falan diye kendimi düşünüyorum. Biz arabaya bindik buradan. Hı. Yolda Türkiye'ye kadar yine aynı şekilde o sabah yayınlarını dinledik, izledik. Ve Türkiye'ye giderken işte iki sabah geçirdiğimiz için bütün gündeme yine hakimdik. Türkiye'ye vardık. Türkiye'deyken bir kere bile onu açıp dinleme şansım olmadı.
1: Yoğunluktan.
0: 1,5 ay boyunca Türkiye'de hiçbir siyaset takip etmedim. Ve ondan sonra dedim aslında ya biz İsviçre'de çok fazla takip ediyoruz ya.
1: Kirletiyoruz kendimizi valla.
0: Türkiye'de gerçekten çok da insanların o kadar umurunda değil yani. Takip etmiyorlar, ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyorlar.
1: Çünkü 5 dakikada bir değişiyor her şey yani. Onlar da hangi birini takip etsin artık, zehirlendi.
0: Bir de onlar sonuçlarını da gündelik hayatlarını da yaşıyorlar. Evet. Oradan belki birazcık şey hissedebilirler ya da çok yorulmuş olabilirler.
3: Yani yazın etkisi olabilir değil mi şimdi?
0: Yazın tatilin etkisi ama bir de bence Türkiye'de olmanın da etkisi vardı. Yani
1: bence sürmenaj oldu artık insanlar, yetti yani kesinlikle.
0: Ve ondan sonra dedim yani İsviçre'de fazla ilgileniyoruz bu işlerle. En azından kendim için öyle söylüyorum.
1: Kapat o radyoları.
0: Döndükten sonra da bıraktım yani, şu an takip falan etmiyorum.
1: Hiç.
0: Ya yani takip böyle etmeye çalışıyorum ama böyle canım sıkıldı işte az önce, o yüzden ilk kez yoruldum diye. O yüzden öyle bir.
1: Aç sinema kanallarını izle. Odise'ye git. Odise'yi izle. Ondan sonra o sinema kanallarının yorumlarını izle.
0: Ya onları da izliyorum da onlar da darlıyor beni ya. Çünkü her kafadan başka ses çıkıyor. Birisi bilmem ne diyor. Birisi öteki tam tersini söylüyor. Hangisine destekleyeceğimi bilemiyorum. Arada kalıyorum. Kafam karışıyor.
1: Ya en iyisi Türkiye medyasından her türlü uzak durmak.
2: Kendini tamamen soyutlayınca da bir de kötü hissediyor insan kendisini ya.
1: O başlarda oluyor, ilk yerinden yıllarda oluyor. Sonra o böyle yavaş yavaş çekiliyor, böyle gidiyorsun. Sonra yavaş yavaş kendi gündemine dönüyor her şey. Sonra işte burada Auslander 10 milyon diye onlara oturup sinirleniyorsun.
2: Sonra başka gündemler oluyor evet.
1: Gündemin başkalaşıyor mecbur.
0: O zaman bir yaz şarkısıyla devam ediyoruz. Benim için yaz şarkısı en azından Athena'dan Tersine. Ardından ise geçen 2 sene öncenin hit parçası Duman'dan Kufi.

0: Saatlerimiz 20.47 ve programın artık sonuna geldik ama kapanış yapmadan önce bir duyurumuz var.
1: Evet, 3 Eylül'de bir ön gösterimli bir müzikal var. The Visit müzikalin adı. Der Besuch der Alten Dame. Das Musical. Efendim, bu Lörrach'ta, Burghof'ta, Almanya'da ve Hochdeutsch.
0: Standart Almanca.
1: Standart Almanca.
2: Daha anlaşılabilir.
1: Evet. Gitmek isterseniz eğer, toplamda 10 gösterim olacak. Gösterimin tarihleri 3 Eylül 9 Eylül tarihleri arasında.
0: Ama 3 Eylül'deki bir ön gösterim olacak.
1: Gösterim.
0: Onu katmadan Cuma ile Çarşamba arası. Yani 4 Eylül ile 9 Eylül arası. Evet,
1: aynen. Onun biletlerini satış olmaz. Bu yapımda Almanya, İsviçre ve Fransa üçlü sınır bölgesinden yetenekli sanatçılar bir araya geliyormuş. Sahnede 30'dan fazla sanatçı olacakmış. Müzikal sevenlerin dikkatlerine canlı, yani insanlar sahnede sizin için müzikal gösterisi yapacaklar. Aslında bu bir orijinal açık hava gösterisiymiş. Heimatland, Ferlak ve Tunerser Spiele'nin organizasyonuyla yapılıyormuş ve bir kitaptan uyarlama bu.
0: Biletleri burghof.com adresinde bulabilirsiniz.
1: Bir de daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz www.besuchbasel.ch adresine girmeniz yeterli olacaktır. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde size sürpriz duyurularımız olabilir. Sosyal medyadan İstanbul hesabını takip etmeyi lütfen unutmayınız.
0: Bir duyuru daha var. Sadece benim için önemli bir duyuru diye söylüyorum. Kahnenfeld Park'ta çarşamba günü bit pazarı var. Çocuk bit
1: bu
0: pazarı.
1: Bu çarşamba.
0: Ben orada olacağım. Tezgahta eğer oyuncak isterseniz bol bol oyuncaklarımız var.
1: Oyuncak satışımız vardır. Oyuncak satışımız mevcuttur. Lütfen İstanbul masasına gidiniz.
0: Evet. Tamam. Evet.
2: Bize bir indirim yaparsın herhalde.
0: Tabii ki. Bedava.
1: Hocam pazar. Pardon.
0: 1:30 ile 5 arası.
2: Okey.
1: Hocam pazarlığa çıkmışsınız.
0: Ben ya, siz gelin bedava vereyim işte.
3: Olsun, daha da pazarlık istiyoruz, biraz daha.
0: Para mı istiyorsunuz?
1: Para vereceğim. Tamam. O zaman geldik.
0: O zaman İstanbul'u bitiriyoruz. Son iki şarkımız Evdeki Saat'ten gelecek. Çürüdüm, ardından ise Iron Man'den Kalpler diyoruz. Ve bir Iron Man çalarak bir programı daha bitiriyoruz.
1: Bitiriyoruz. Bir klasik artık.
2: Her programda bir Iron Man.
0: Evet. Biraz uzun ya.
2: Evet.
0: İyi oluyor.
2: Aynen.
0: Evdeki Saat, Çürüdüm ve İstanbul.
1: Bitti.
0: Bitti.
3: Görüşürüz.
2: Bye bye.